0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aromsa Oda Orkestrası'nın 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konser sezonu açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda konser sezonunu özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak sorusunun yanıtı çellist Alexander Hülsov, gitarist Sinan Erşahin olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Berin Taşdemir isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Berin Taşdemir. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinie. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Bu albüm, biçimin, düşüncenin ve yaşamın kendisinin sürekliliği üzerine bir tefekkür olarak Cesar Franck ve öğrencisi Vincent Dandy'nin violonsel sonatlarını bir araya getiriyor. Franck, döngüsel biçime romantik ruhun anlatım derinliğini katarak yineleyen temaların bütüncül ve lirik bir anlatı oluşturmasını sağladı. Onun müziğinde geri dönüş bir aydınlanmaya dönüşür. Franck'ın sadık öğrencisi Dandy ise bu ilkeyi benimseyip sistemleştirerek onu yapısal ve felsefi bir temele yükseltmiştir. İkisi arasında ortaya çıkan şey pedagojinin ötesindedir. Bu sanatsal bir vizyonun aktarımı, yaşayan bir sürekliliktir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu diyalogda nesiller boyunca şekillenen ortak bir dile tanıklık ediyoruz. Her bir tema tıpkı yaşamın kendisi gibi doğar, büyür, dönüşür ve özünün hafızasını içinde taşıyarak geri döner. Bu albüm işte bu yolculuğun izini sürüyor. Sesin, soy çizgisinin ve kalıcı müzikal düşüncenin bir döngüsü. Bizim için bu kayıt yalnızca bir öğretmen ve öğrenciden ya da iki Fransız sonatından ibaret değil. Bu miras edinmekle ilgili. Sanatsal fikirlerin nesiller boyunca nasıl varlığını sürdürdüğü, geliştiği ve yeniden yüzeye çıktığı ile ilgili. Döngüsel ilke, sanatsal sürekliliğin kendisi için bir metafora dönüşüyor. Gözde Yaşar, İnci Yakar Birol.

Violonsel sanatçısı Gözde Yaşar, solistik kariyerine erken yaşta başladı ve 2003 yılında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile sahne aldı. Eğitimi sırasında Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası ile düzenli olarak konserler verdi. Anadolu Oda Orkestrası ile Türkiye ve Avrupa turnelerine katıldı. 2007 yılında Fulbright bursu kazandıktan sonra eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Sunny Purchase College Müzik Konservatuvarı'nda devam etti. Burada 2008 konçerto yarışmasını kazanarak Purchase Orkestrası eşliğinde Dvorak'ın Si Minör Cello Konçertosunu seslendirdi. Daha sonra Maryland Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürdü. Oberlin Konservatuvarı'ndaki Barok İcra Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli ustalık sınıflarına ve erken dönem müziği programlarına katıldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve oda müzisyeni olarak aktif kariyerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşu Klasik Keyifler'le çok sayıda premieri imza atan sanatçı, İstanbul Barok ve Nermin Kaygısız Ansambl üyesidir. Gözde Yaşar aynı zamanda Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda da çalmaktadır.

Piyanist İnci Yakar Birol, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon bölümlerinde başladı. Ardından eğitimini Almanya'daki Hochschule für Musik Zahar'da sürdürdü. Eczacıbaşı, Richard Wagner Derneği ve Bruno Meindl Vakfı gibi kurumların burslarıyla Almanya'daki öğrenimini tamamladı. Önce konser piyanisti, ardından da solist diplomalarını aldı. Almanya'da Schwetzingen Mozart Festivali'nde sahne aldı ve SR2 Kultur Radyo için kayıtlar gerçekleştirdi. Luxemburg Filarmoni, Fransa'da Metz Arsenal ve Almanya'da Saarbrücken'deki orkestralarla solist olarak konserler verdi. Ayrıca Türkiye genelindeki seçkin konser salonlarında düzenli olarak sahne alarak solo ve oda müziği performansları sunmaktadır. Solo albümü Saygına Saygıda yer alan özgün bestesi Sesli Kitap, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sonus Uluslararası Kompozisyon Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarının ardından Washington DC'deki gala konserinde Saygun'un eserlerinin yanı sıra kendi yapıtlarını seslendirdi. Yurt içinde ve yurt dışında konser çalışmalarını sürdüren, uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan İnci Yakar Birol, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders vermektedir.

Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinier. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Suna Kan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Suna Kan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Suna Kan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Suna Kan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Suna Kan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Suna Kan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aromsa Oda Orkestrası'nın 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konser sezonu açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda konser sezonunu özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak sorusunun yanıtı çellist Alexander Hülsov, gitarist Sinan Erşahin olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Berin Taşdemir isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Berin Taşdemir. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrol oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Çok sesli müziğimizin öncülerinden Türk Beşlerinin seçkin üyesi, besteci, orkestra yöneticisi, piyanist ve eğitimci olarak müzik yaşamımızda iz bırakan devre sanatçısı Cemal Reşit Rey'i saygıyla anıyoruz. 25 Ekim 1904 yılında Kudüs'te doğan Cemal Reşit Rey, 9 yaşında Paris'te müzik eğitimine başlamış, zamanın ünlü hocası Margaret Long'un yanında piyano öğrenimi görmüş, La Parra'nın öğrencisi olarak da kompozisyon öğrenimini tamamlamıştır. Gabriel Fauré ile müzik estetiği, André Defosse'la orkestra şefliği çalışan Cemal Reşit Rey 1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte İstanbul'a davet edilmiş, İstanbul Belediye Konservatuarı'nda piyano ve kompozisyon dersleri vermeye başlamıştır. 1938 yılında Ankara'ya çağrılan Rey, başkentte henüz faaliyete geçmiş olan Ankara Radyosu'nun müzik yayınları bölümünün başına geçerek bu görevi 1940 yılına kadar yürütmüştür. Ankara Radyosu'ndaki görevinin ardından İstanbul'a dönen Cemal Reşit Rey, kompozisyon çalışmaları, oda müziği ve senfonik eserler bestelemesinin yanında özellikle İstanbul Şehir Orkestrası'nın bir devlet senfoni orkestrasına dönüştürülmesinde aktif rol oynamış, İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar Piyano Dünyası'nda Gezintiler adlı klasik müzik programları hazırlayıp sunmuştur. İstanbul'un müzik yaşamına hem sanatçı hem de yönetici olarak yön veren Cemal Reşit Rey'in kültür yaşamımıza en önemli katkılarından birisi de İstanbul'da Filarmoni Derneği'nin kuruluşuna ön ayak olmasıdır. İstanbul Filarmoni Derneği'nin Beyoğlu Saray Sineması Salonu'nda düzenlediği abonman konserlerine Cemal Reşit Rey'in büyük emeği geçmiştir. Saray sinemasındaki konserlere dünyaca tanınmış büyük virtüözlerin gelmelerini sağlayan Rey'in ünü yurt dışına da taşmış, 1946 yılından itibaren dünyanın belli başlı orkestralarıyla konserler yöneten sanatçı, bu tür çalışmaları sayesinde çok sesli ulusal Türk sanat müziğini yabancı ülkelere tanıtmada da başarılı olmuştur. 10. Yıl Marşı ve Lüküs Hayat Opereti ile hafızalarımıza kazınmış Cemal Reşit Rey'in yazmış olduğu 100'e yakın eser arasında senfonik eserlerle çeşitli enstrümantal eserlerden başka operalar, operetler, revüler ve müzikaller de yer almaktadır. 1982 yılında devlet sanatçısı unvanı alan besteci 7 Ekim 1985 tarihindeki ölümüne dek İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon öğretmenliği yapmıştır.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aromsa Oda Orkestrası'nın 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konser sezonu açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda konser sezonunu özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak sorusunun yanıtı çellist Alexander Hülsov, gitarist Sinan Erşahin olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Berin Taşdemir isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Berin Taşdemir. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik mutfağı tadımlıktan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Kaykoşru Şapurci Sorapçi. 20. yüzyılın en sıra dışı piyano müziklerinden bazılarını yazan İngiliz besteci, piyanist ve müzik eleştirmeni Sorapçi, 14 Ağustos 1892'de Essex'te Hintli bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Leon Dudley Sorapçi adıyla doğdu. 1913'te İngiliz besteci Peter Warlock'la yazışmaya başladıktan sonra bestecilik ve müzik eleştirisi üzerine çalışmaya başlayan Sorapçi, müzik eğitimini 1915 yılında bıraktı. İlk piyano sonatı 1919'da Ferruccio Busoni'nin yardımıyla yayımlandı. Sorapçi, büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş bir piyanist olarak erken dönem eserlerinin çalınamaz olduğu yönünde birçok eleştiriyle karşılaştı. Kendi isteksizliğine ve dünyadan uzaklaşma eğilimine rağmen kendi eserlerinden oluşan konserler verdi. Tüm repertuarında piyano ana enstrüman olarak kaldı. Piyanoyu sadece bir vurmalı çalgıdan daha fazlası olarak anladığını gösterdi ve eserleri piyanonun doğal tınılarına karşı bir hassasiyet sergiledi. Sorapçi, kötü bir performansın ardından 1936 ile 1976 yılları arasında eserlerinin tüm halka açık performanslarını yasakladı. Bu süre zarfında yazılarıyla adını kamuoyunun gözünde tuttu. Besteci piyanist olarak genellikle Chopin ve Liszt gibi 19. yüzyıl virtüözlerinin geleneğinde yer aldığı düşünülmektedir. Ardında yüzden fazla eser bırakan üretken bestecinin eserleri ağırlıklı olarak piyano içindir. 70 yıllık bir süre boyunca yazdığı müzikleri, minyatür setlerinden birkaç saat süren eserlere kadar uzanan Kaykoşru Şapurci Sorapçi, 15 Ekim 1988'de 96 yaşında Dorset Winfrith'te vefat etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Mutfak dedikodusu.
3: Albert Einstein, hayatımda en büyük mutluluğu kemanımdan aldığımı biliyorum demiş. Genellikle bol kıyafetler giyen Johannes Brahms, bir konserde pantolonunun düşmesini engellemek için kravatını kemer olarak kullanmak zorunda kalmış. Efsanevi kemancı Yaşa Heifetz, bir kemancı çalarken her zaman mutlu olmalıdır. İyi çalıyorsa, iyi çaldığı için mutlu olmalıdır. İyi çalmıyorsa, yakında biteceği için

Tadımlık sözler. Yeteneklerimin gelişimi yetenekli bir müzisyen olan babam tarafından başlatılmış ve Mozart'tan aldığım eğitimle tamamlanmıştır. Johann Nepomuk Hummel.

Belli bestecileri, stilleri, dönemleri, formları sevmeniz, bazılarını ise hiç sevmemeniz doğaldır. Ama size tavsiyem, kendinize biraz zaman ayırın ve biraz farklı müzikleri de keşfedin. Adını belki bugüne kadar hiç duymadığınız, eserlerini hiç dinlemediğiniz ama aslında çok önemli işler yapmış olan besteciler de var bu müzik evreninde. İşte bunlardan biri de Avusturyalı besteci, virtüöz piyanist Johann Nepomuk Hummel.

Beethoven ve Schubert'in arkadaşı olan Johann Nepomuk Hummel, klasik ve erken romantik repertuarın temel taşlarından biriydi. 58 yaşında ünlü olarak ölen ancak müziği öldükten sonra hemen unutulan Hummel bir süre Mozart'ın yanında yaşamıştı. Mozart onu çocuk dahi olarak fark etti, öğrencisi olarak kabul etti ve 9 yaşında ilk konserine sponsor oldu. Mozart 4 yıl sonra vefat etmesine rağmen Hummel'in müziği belirgin bir Mozartvari tınıyı korudu. Hummel'in 1960'larda yeniden keşfedilen opus numarası olmayan La Majör piyano konçertosu Mozart'ın 622 köhel sayılı klarnet konçertosuna oldukça benzer. Hatta ilk bölümü aynı La Majör tonda yazılmış.

Hummel, az sayıda bestecinin denediği bir enstrümantal kombinasyon olan piyano, keman ve orkestra konçertosu bestelemiş. Hem virtüöz bir piyanist hem de besteci olan Hummel'in keman, piyano ve orkestra için Opus 17 konçertosu göz kamaştırıcı bir virtüözlük taşıyor. Piyano partisi son derece teknik zorluklar taşıyor ve her melodi günümüzün en ileri düzey piyanistleri için bile bir meydan okuma olan ayrıntılı süslemelerle bezenmiş.

uzun lafın kısası, Homer bugün olduğundan çok daha iyi tanınmayı hak ediyor. Klasik dönemin en ünlü ve beğenilen bestecilerinden biri olmasına rağmen ölümünden sonra romantizmin başlamasıyla Hummel'in popülaritesi de hızla azaldı ve ancak şimdi müzisyenler onun repertuarını ciddi bir şekilde yeniden canlandırmaya başladı. Hummel'in konser piyanisti olarak şöhretli piyano konçertolarının göz kamaştırıcı virtüözlüğünden açıkça anlaşılıyor. Bestecinin 20'li yaşlarında yazmış olduğu piyano konçertolarında Mozart'ın piyano konçertolarının klasik Viyana tarzının etkisi açıkça görülmektedir. Hepsi de zarif, melodik ve parlak virtüözlükle dolu.

Dönemin en önemli piyanistlerinden olan Hummel aynı zamanda bir doğaçlama ustası. Hatta Hummel'in doğaçlamalarını duyanlar onu bir daha unutamaz derlermiş. Bestecimiz çok iyi bir öğretmen. Karl Czerny'i yetiştirmiş. Czerny kim diyecek olursanız Hummel'den önce Beethoven'ın öğrencisi olmuş ve tüm zamanların ve bugün hala kullanılan en önemli piyano metotlarından birinin yazarı ve Franz Liszt'in de hocası. Hummel'in öğrencilerine bir iki örnek daha verelim. Mesela Rus ekolüne temel teşkil eden önemli isimlerden biri olan Adolf von Hanselt, 19. yüzyılın en ünlü piyano virtüözü Sigismund Thalberg, onlar da Hummel'in öğrencileri.

Müzik mutfağı tadımlıktan şimdilik bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri hayal ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın. Müziğin tadıyla kalın. Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri hayal ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın. Müziğin tadıyla kalın. Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Hasan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aromsa Oda Orkestrası'nın 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konser sezonu açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda konser sezonunu özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak sorusunun yanıtı çellist Alexander Hülsov, gitarist Sinan Erşahin olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Berin Taşdemir isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Berin Taşdemir. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Borusan Klasik.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine bir besteciye odaklandığımız programlarımdan biriyle sizlerleyim. 1902-1983 yılları arasında yaşamış olan İngiliz besteci Sir William Walton'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Besteci 60 yıllık kariyerinde film müziklerinden opera, senfoni ve konçertolara kadar birçok çeşit ve stilde müzikler bestelemiştir. Eserleri arasında en ünlüleri Viola Konçertosu, 1. Senfonisi ve 2 suite halinde bestelediği Fasad isimli eseridir. Lafı fazla uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk eserimiz benim de dinlemekten büyük keyif aldığım Keman Konçertosu'nun 1. bölümü Andante Tranquillo. Eseri solist Nigel Kennedy, maestro André Previn ve Royal Philharmonic Orchestra'dan dinliyoruz.

harika kaydın ardından sırada bir oda müziği eseri var. Sir William Walton'ın La Majör Yaylı Kuartetinin 3. ve 4. bölümlerini Doric String Quartet'ten dinliyoruz.

Sırada bestecinin en meşhur eserlerinden biri olan Viola Konçertosu var. Üç bölümlü eserin birinci ve ikinci bölümlerini günümüzün en ünlü viola sanatçılarından Lawrence Power, Maestro Ilan Volkov ve BBC Scottish Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Bir çellist olarak programı bestecinin cello konçertosunu da dinletmeden kapatmak tabii ki olmazdı diyerek Walton'ın cello konçertosunun ikinci bölümünü dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma, maestro Andre Previn ve London Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Volta'nın 1919 yılında henüz 16 yaşındayken bestelemiş olduğu ve ilk kez 1924 yılında seslendirilen Re minör piyanolu kuartetinin birinci ve ikinci bölümlerini Nash Ensemble'dan dinliyoruz.

Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aromsa Oda Orkestrası'nın 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konser sezonu açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda konser sezonunu özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak sorusunun yanıtı çellist Alexander Hülsov, gitarist Sinan Erşahin olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Berin Taşdemir isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Berin Taşdemir. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Halk şarkıları, halk dansları, rapsodiler, süitlerle bu haftada süren ve İspanya'dan başlayan yolculuğumuza hepiniz hoş geldiniz. Sanat tarihçisi bir anne ve gitarist bir babanın çocuğu olarak sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Aynı zamanda başarılı bir saksafon sanatçısı. 12-18 yaşları arasında bossa nova ve caz gruplarında saksafon çaldı. İtalya, Macaristan, Fransa ve Norveç'te çeşitli mekanlarda şarkılar söyledi. 2001-2011 yılları arasında flamenco, geleneksel Katalan müziği, İber halk müziği gibi farklı stillerde müzik yapan Las Migas grubuyla onu tanımayan kalmadı. En iyi şarkı dalında Goya ödülünde sahibi Silvia Perez Cruz'un güzel sesinden albümle aynı adı taşıyan şarkıyı dinliyoruz şimdi. Vestida de Nit.

Rodion Chedri'nin Bizet'in Carmen Operası üzerine yazdığı Carmen Suite'inden seçtiğimiz bölümlerle bir süre daha İspanya'dayız. Aslında Fransız operasının en canlı örneklerinden biridir Carmen. Konusu İspanya'da geçtiği için İspanyol motifleri de kullanılan ve bugün bütün dünyada en çok sahnelenen operalardan biri olan Carmen'den pek çok besteci gibi Rus besteci Rodion Chedri'nin de etkilenmiş. Piyano konçertoları ve senfonileriyle tanıdığımız Chedri'nin eseri vurma çalgılarla zenginleştirerek daha çarpıcı bir hale getirmiş. Şimdi eserin seçtiğimiz bölümlerini Gerard Schwaz yönetimindeki Los Angeles Oda Orkestrası'nın yorumuyla sunuyorum.

1864-1935 yılları arasında yaşayan Johan Halvorsen ile Norveç'teyiz. Halvorsen, Edvard Grieg'i izleyen kuşağın en ünlüsü. Müziğe keman çalarak başlamış, Oslo ve Stockholm'daki eğitiminden sonra Bergen Filarmoni Orkestrası'nın konsertmeisteri olmuş. 1889'da öğretmenlik yapmak üzere Helsinki'ye taşınmış ve bestelerinin çoğunu orada yazmış. Pek çok tiyatro müziği, 3 senfonisi, 2 Norveç rapsodisi var. Şimdi 1919 yılında yazdığı hemen halk danslarını, ezgilerini fark edeceğiniz 1. rapsodiyi Neeme Yerve yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan sunuyorum.

Johann Halvorsen'ın 1. Norveç Rapsodisi'ni Neymeyer yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi de 1872-1960 tarihleri arasında yaşayan besteci, kemancı, ressam, yazar Hugo Alfen'ın Rapsodisi ile İsveç'teyiz. Alfen eseri 1903 yılında o tarihe kadar eleştirmenlerce çok ciddi olmakla suçlandığı için bu eleştirilere bir yanıt olarak büyük orkestra için İsveç halk şarkılarının en sevilen ve coşkulu temalarını kullanarak romantik bir festival rapsodisi havasında yazmış. Eserin seslendirilmesinde İsveç'e özgü halk müziği temalarının rolü klarnetçi hafifçe ve arp ile yaylıların pizzicato eşliklerinde görülüyor. Orkestra eserin başından başlayarak duyurduğu temaları hızla dönerek yineliyor. Eseri ünlü Finlandiyalı şef Peter Sakari yönetimindeki İrlanda Senfoni Orkestrası seslendiriyor son olarak.

Hugo Alfa'nın İsveç Rapsodisi'ni Peter Sakari yönetimindeki İrlanda Senfoni Orkestrası'ndan dinledik ve geldik halk şarkıları, halk dansları, rapsodiler, süitlerle iki haftadır süren yolculuğumuzun sonuna. Haftaya genç, her daim genç sanatçılarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aromsa Oda Orkestrası'nın 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konser sezonu açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda konser sezonunu özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak sorusunun yanıtı çellist Alexander Hülsov, gitarist Sinan Erşahin olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Berin Taşdemir isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Berin Taşdemir. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aromsa Oda Orkestrası'nın 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konser sezonu açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda konser sezonunu özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak sorusunun yanıtı çellist Alexander Hülsov, gitarist Sinan Erşahin olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Berin Taşdemir isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Berin Taşdemir. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
3: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2020.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek

dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası yol haritasını paylaşan Cem Mergen'in kitabı ajandasını adına da taşıyor. Duvarlar yıkılınca. İllaki yıkılacak. Ardını görmek, daha geniş bir dünyanın sesini duymak isteyenlere. Hakkı Alper Maral.

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te Masum Bir Merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilgesu Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aromsa Oda Orkestrası'nın 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konser sezonu açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda konser sezonunu özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak sorusunun yanıtı çellist Alexander Hülsov, gitarist Sinan Erşahin olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Berin Taşdemir isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Berin Taşdemir. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Çok sesli müziğimizin öncülerinden Türk Beşlerinin seçkin üyesi, besteci, orkestra yöneticisi, piyanist ve eğitimci olarak müzik yaşamımızda iz bırakan devre sanatçısı Cemal Reşit Rey'i saygıyla anıyoruz. 25 Ekim 1904 yılında Kudüs'te doğan Cemal Reşit Rey, 9 yaşında Paris'te müzik eğitimine başlamış, zamanın ünlü hocası Margaret Long'un yanında piyano öğrenimi görmüş, La Parra'nın öğrencisi olarak da kompozisyon öğrenimini tamamlamıştır. Gabriel Fauré ile müzik estetiği, André Defosse'la orkestra şefliği çalışan Cemal Reşit Rey, 1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte İstanbul'a davet edilmiş, İstanbul Belediye Konservatuarı'nda piyano ve kompozisyon dersleri vermeye başlamıştır. 1938 yılında Ankara'ya çağrılan Rey, başkentte henüz faaliyete geçmiş olan Ankara Radyosu'nun müzik yayınları bölümünün başına geçerek bu görevi 1940 yılına kadar yürütmüştür. Ankara Radyosu'ndaki görevinin ardından İstanbul'a dönen Cemal Reşit Rey, kompozisyon çalışmaları, oda müziği ve senfonik eserler bestelemesinin yanında özellikle İstanbul Şehir Orkestrası'nın bir devlet senfoni orkestrasına dönüştürülmesinde aktif rol oynamış, İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar Piyano Dünyası'nda Gezintiler adlı klasik müzik programları hazırlayıp sunmuştur. İstanbul'un müzik yaşamına hem sanatçı hem de yönetici olarak yön veren Cemal Reşit Rey'in kültür yaşamımıza en önemli katkılarından birisi de İstanbul'da Filarmoni Derneği'nin kuruluşuna ön ayak olmasıdır. İstanbul Filarmoni Derneği'nin Beyoğlu Saray Sineması Salonu'nda düzenlediği abonman konserlerine Cemal Reşit Rey'in büyük emeği geçmiştir. Saray sinemasındaki konserlere dünyaca tanınmış büyük virtüözlerin gelmelerini sağlayan Rey'in ünü yurt dışına da taşmış, 1946 yılından itibaren dünyanın belli başlı orkestralarıyla konserler yöneten sanatçı, bu tür çalışmaları sayesinde çok sesli ulusal Türk sanat müziğini yabancı ülkelere tanıtmada da başarılı olmuştur. 10. Yıl Marşı ve Lüküs Hayat Opereti ile hafızalarımıza kazınmış Cemal Reşit Rey'in yazmış olduğu 100'e yakın eser arasında senfonik eserlerle çeşitli enstrümantal eserlerden başka operalar, operetler, revüler ve müzikaller de yer almaktadır. 1982 yılında devlet sanatçısı unvanı alan besteci 7 Ekim 1985 tarihindeki ölümüne dek İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı Devlet Konservatuarı'nda kompozisyon öğretmenliği yapmıştır.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aromsa Oda Orkestrası'nın 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konser sezonu açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda konser sezonunu özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak sorusunun yanıtı çellist Alexander Hülsov, gitarist Sinan Erşahin olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Berin Taşdemir isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Berin Taşdemir. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Radiation,
1: mutation,

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselinde hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve Pergolesi'nin ölümdü.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Kaykoşru Şapurci Sorapçı. 20. yüzyılın en sıra dışı piyano müziklerinden bazılarını yazan İngiliz besteci, piyanist ve müzik eleştirmeni Sorapçı, 14 Ağustos 1892'de Essex'te Hintli bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Leon Dudley Sorapçı adıyla doğdu. 1913'te İngiliz besteci Peter Warlock'la yazışmaya başladıktan sonra bestecilik ve müzik eleştirisi üzerine çalışmaya başlayan Sorapçı, müzik eğitimini 1915 yılında bıraktı. İlk piyano sonatı 1919'da Ferruccio Busoni'nin yardımıyla yayımlandı. Sorapçı büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş bir piyanist olarak erken dönem eserlerinin çalınamaz olduğu yönünde birçok eleştiriyle karşılaştı. Kendi isteksizliğine ve dünyadan uzaklaşma eğilimine rağmen kendi eserlerinden oluşan konserler verdi. Tüm repertuarında piyano ana enstrüman olarak kaldı. Piyanoyu sadece bir vurmalı çalgıdan daha fazlası olarak anladığını gösterdi ve eserleri piyanonun doğal tınılarına karşı bir hassasiyet sergiledi. Sorapçı, kötü bir performansın ardından 1936 ile 1976 yılları repertuarında piyano ana enstrüman olarak kaldı. Piyanoyu sadece bir vurmalı çalgıdan daha fazlası olarak anladığını gösterdi ve eserleri piyanonun doğal tınılarına karşı bir hassasiyet sergiledi. Sorapçı, kötü bir performansın ardından 1936 ile 1976 yılları 36 ile 1976 yılları performanslarını yasakladı. Bu süre zarfında yazılarıyla adını kamuoyunun gözünde tuttu. Besteci piyanist olarak genellikle Chopin ve Liszt gibi 19. yüzyıl virtüözlerinin geleneğinde yer aldığı düşünülmektedir. Ardında yüzden fazla eser bırakan üretken bestecinin eserleri ağırlıklı olarak piyano içindir. 70 yıllık bir süre boyunca yazdığı müzikleri, minyatür setlerinden birkaç saat süren eserlere kadar uzanan Kaykoşru Şapurci Sorapçı, 15 Ekim 1988'de 96 yaşında Dorset Winfrith'te vefat etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

Genellikle bol kıyafetler giyen Johannes Brahms, bir konserde pantolonunun düşmesini engellemek için kravatını kemer olarak kullanmak zorunda kalmış. Efsanevi kemancı Yaşa Heifetz, bir kemancı çalarken her zaman mutlu olmalıdır. İyi çalıyorsa, iyi çaldığı için mutlu olmalıdır. İyi çalmıyorsa, yakında biteceği için mutlu olmalıdır.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Albert Einstein, hayatımda en büyük mutluluğu kemanımdan aldığımı biliyorum dedi.

Tadımlık sözler. Yeteneklerimin gelişimi yetenekli bir müzisyen olan babam tarafından başlatılmış ve Mozart'tan aldığım eğitimle tamamlanmıştır. Johann Nepomuk Hummel.

Belli bestecileri, stilleri, dönemleri, formları sevmeniz, bazılarını ise hiç sevmemeniz doğaldır. Ama size tavsiyem, kendinize biraz zaman ayırın ve biraz farklı müzikleri de keşfedin. Adını belki bugüne kadar hiç duymadığınız, eserlerini hiç dinlemediğiniz ama aslında çok önemli işler yapmış olan besteciler de var bu müzik evreninde. İşte bunlardan biri de Avusturyalı besteci, virtüöz piyanist Johann Nepomuk Hummel.

Beethoven ve Schubert'in arkadaşı olan Johann Nepomuk Hummel, klasik ve erken romantik repertuarın temel taşlarından biriydi. 58 yaşında ünlü olarak ölen ancak müziği öldükten sonra hemen unutulan Hummel bir süre Mozart'ın yanında yaşamıştı. Mozart onu çocuk dahi olarak fark etti, öğrencisi olarak kabul etti ve 9 yaşında ilk konserine sponsor oldu. Mozart 4 yıl sonra vefat etmesine rağmen Hummel'in müziği belirgin bir Mozartvari tınıyı korudu. Hummel'in 1960'larda yeniden keşfedilen opus numarası olmayan La Majör piyano konçertosu Mozart'ın 622 köhel sayılı klarnet konçertosuna oldukça benzer. Hatta ilk bölümü aynı La Majör tonda yazılmış.

Hummel az sayıda bestecinin denediği bir enstrümantal kombinasyon olan piyano, keman ve orkestra konçertosu bestelemiş. Hem virtüöz bir piyanist hem de besteci olan Hummel'in keman, piyano ve orkestra için Opus 17 konçertosu göz kamaştırıcı bir virtüözlük taşıyor. Piyano partisi son derece teknik zorluklar taşıyor ve her melodi günümüzün en ileri düzey piyanistleri için bile bir meydan okuma olan ayrıntılı süslemelerle bezenmiş.

Uzun lafın kısası, Homer bugün olduğundan çok daha iyi tanınmayı hak ediyor. Klasik dönemin en ünlü ve beğenilen bestecilerinden biri olmasına rağmen ölümünden sonra romantizmin başlamasıyla Hummel'in popülaritesi de hızla azaldı ve ancak şimdi müzisyenler onun repertuarını ciddi bir şekilde yeniden canlandırmaya başladı. Hummel'in konser piyanisti olarak şöhretli piyano konçertolarının göz kamaştırıcı virtüözlüğünden açıkça anlaşılıyor. Bestecinin 20'li yaşlarında yazmış olduğu piyano konçertolarında Mozart'ın piyano konçertolarının klasik Viyana tarzının etkisi açıkça görülmektedir. Hepsi de zarif, melodik ve parlak virtüözlükle dolu.

Dönemin en önemli piyanistlerinden olan Hummel aynı zamanda bir doğaçlama ustası. Hatta Hummel'in doğaçlamalarını duyanlar onu bir daha unutamaz derlermiş. Bestecimiz çok iyi bir öğretmen. Karl Czerny'i yetiştirmiş. Czerny kim diyecek olursanız Hummel'den önce Beethoven'ın öğrencisi olmuş ve tüm zamanların ve bugün hala kullanılan en önemli piyano metotlarından birinin yazarı ve Franz Liszt'in de hocası. Hummel'in öğrencilerine bir iki örnek daha verelim. Mesela Rus ekolüne temel teşkil eden önemli isimlerden biri olan Adolf von Henselt, 19. yüzyılın en ünlü piyano virtüözü Sigismund Thalberg, onlar da Hummel'in öğrencileri.

Müzik mutfağı tadımlıktan şimdilik bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri hayal ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın. Müziğin tadıyla kalın. Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Çok sesli müziğimizin öncülerinden Türk Beşlerinin seçkin üyesi, besteci, orkestra yöneticisi, piyanist ve eğitimci olarak müzik yaşamımızda iz bırakan devre sanatçısı Cemal Reşit Rey'i saygıyla anıyoruz. 25 Ekim 1904 yılında Kudüs'te doğan Cemal Reşit Rey, 9 yaşında Paris'te müzik eğitimine başlamış, zamanın ünlü hocası Margaret Long'un yanında piyano öğrenimi görmüş, La Parra'nın öğrencisi olarak da kompozisyon öğrenimini tamamlamıştır. Gabriel Fauré ile müzik estetiği, André Defosse'la orkestra şefliği çalışan Cemal Reşit Rey, 1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte İstanbul'a davet edilmiş, İstanbul Belediye Konservatuarı'nda piyano ve kompozisyon dersleri vermeye başlamıştır. 1938 yılında Ankara'ya çağrılan Rey, başkentte henüz faaliyete geçmiş olan Ankara Radyosu'nun müzik yayınları bölümünün başına geçerek bu görevi 1940 yılına kadar yürütmüştür. Ankara Radyosu'ndaki görevinin ardından İstanbul'a dönen Cemal Reşit Rey, kompozisyon çalışmaları, oda müziği ve senfonik eserler bestelemesinin yanında özellikle İstanbul Şehir Orkestrası'nın bir devlet senfoni orkestrasına dönüştürülmesinde aktif rol oynamış, İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar Piyano Dünyası'nda Gezintiler adlı klasik müzik programları hazırlayıp sunmuştur. İstanbul'un müzik yaşamına hem sanatçı hem de yönetici olarak yön veren Cemal Reşit Rey'in kültür yaşamımıza en önemli katkılarından birisi de İstanbul'da Filarmoni Derneği'nin kuruluşuna ön ayak olmasıdır. İstanbul Filarmoni Derneği'nin Beyoğlu Saray Sineması Salonu'nda düzenlediği abonman konserlerine Cemal Reşit Rey'in büyük emeği geçmiştir. Saray sinemasındaki konserlere dünyaca tanınmış büyük virtüözlerin gelmelerini sağlayan Rey'in ünü yurt dışına da taşmış, 1946 yılından itibaren dünyanın belidir. Saray sinemasındaki konserlere dünyaca tanınmış büyük virtüözlerin gelmelerini sağlayan Rey'in ünü yurt dışına da taşmış, 1946 yılından itibaren dünyanın belli başlı orkestralarıyla konserler yöneten sanatçı, bu tür çalışmaları sayesinde çok sesli ulusal Türk sanat müziğini yabancı ülkelere tanıtmada

Unvanı alan besteci 7 Ekim 1985 tarihindeki ölümüne dek İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon öğretmenliği yapmıştır.

Borsan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.

Herkese merhaba, Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa, uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sonbaharı artık iliklerimize kadar hissettiğimiz bu günlerde biraz melankolik, biraz masalsı aslında iç dünyamıza eşlik edeceğini düşündüğüm eserlerden oluşan bir liste hazırladım. Sonbaharı beraber karşılayalım istedim aslında. Açılışımızı Thomas Enko'nun Mozart Paradox albümünden La Major Piyano Sonatı'nın düzenlemesiyle yapıyoruz. Hoş geldiniz.

John Batiste'in Beethoven Blues albümünden Frehley's Reverie isimli eseri dinledik. Şimdi biraz romantik dönem tınıları ve neoklasik müziğin birleşiminden oluşan bir düzenleme dinleyeceğiz. Everything Everywhere All at Once. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ettiğim bir film ve bu filmin albümünden Debussy'nin eşsiz eseri ve Sun Lux'ın sınırlara meydan okuyan yorumu. Claire de Lune.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programındayız. Barok dönem yepyeni bir solukla misafirimiz oldu. Bach The Cello Suites Recomposed by Peter Gregson albümünden sol majör bir numaralı suite'in saraband bölümü aramızdaydı. Günümüze şimdi hızlı bir geri dönüş yapıyoruz ve Christopher Tin'i misafirimiz ediyoruz. The Lost Birds albümünden Flocks A Mile Wide ve Wild Swans.

Apollo 5 or Radiant Dawn albümünden Fraser Wilson'ın Wishes isimli eserini seslendirdi. İnsan sesi aramızdaydı. Şimdi epik bir düzende geri dönecek. Ramin Djawadi yolunu beklediğimiz kış rüzgarlarını bize getirecek. Taht Oyunları 6. sezon dizi müzikleri albümünden The Winds of Winter.

Ola Yaylo'nun Dark Night, Luminous Night kısa çalarından Dark Night of the Soul isimli eseriyle kapanışımızı yaptık bugün. Uyan Neo'da sonbahar günlerine uyandığımız bir yayınla sizlerle birlikteydik. Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, bugün bir saat boyunca bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

donduk kapanmış bakışlarda ümit kuşlardaydı. Var olmak ne önce ne bir sonra aranmak aranmaktı.

0: beni tanıdın mı?
1: Seni mi? Sen ha? Galeri satış memuru Vincent Van Gogh. Seni unutur muyum sandın?
0: Unutamazsın zaten. Şu kocaman kafa, şu gözler, şu kızıl saç, şu harikulade çirkinlik unutulur mu hiç?

0: büyük. Tıpkı senin gibi ne iyi bir rahip ne de suçsuz. Şu papaz cübbesi altında gizlemek istediğin ne? Aynı çirkinlik değil mi?
1: Ben sanmıştım ki...
0: Evet, ben de sanmıştım ki... Hatırlar mısın Ursula'nın hastalıktan...

0: bana her aşık olanın karısı olurum ya.
1: Ursula!
0: Hadi oradan kızıl saçlı budala.
1: Ursula! Ursula!